0: Kılıç çık, aşk kılıç çok iyi.
1: Hayırlısı sana bir geliyor demek.
0: Gözlerin yolu. Atlayan yoksa.
1: Sinekler geliyor.
0: Evet, sinekler geliyor. Atlayan yoksa.
1: Eros görüyor musun?
0: Aa, Ömer Akida var. Bana bak, Muzambi'ye gidiyoruz.
1: Hı.
0: Gidiyoruz, bak Barakuda'ya bak. Barakuda. Gördün mü, Muzambi'ye gidiyoruz. Bir barada kılıç balığı var.
1: Çok güzel.
0: Aa.
1: Ay sana sevgiler
2: gelmiş. Neler çıktı?
3: Drago.
4: Gözler.
3: Şeyler.
2: Gülüşler.
3: Kulağım.